Ocağı yağ veli, bu yurtta samanı gözlegen madam, osmon bilan yolg'iz qolgan mahali, o'zining yulduzi

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz Radiosu'da.
2: Hangama ustaları. Tarsesi olsun işte. Bari çalıveriyelim. Şimdi bir tanesi. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera durdu. Karsak suraj uyan. Bana Petrasyan konsertlerde kurşuyla parda uçuruşu bulan karse bu gitadı. Bu sanatçı dikrasi bugün karse. Çocuğun kirişi oluyordu. Bırakız. Maşinle karasan, bilasın ne kadar karse alıştı. Zeyşiliden çıksa bırakız. Dip koysam karse alıştı. Hayırlı mı? İlahım, hava ilanı kırp giletken gibi bilen tabrikliyimiz. Hiç kaçan yüzüyleden kulgu tabasım. Aramasın. Hani indim özüm tanıştırsam, Respublika'da bulup ötken kısıkçı ve askışıyla kuruktarlı oldu. Üçüncü oranını aldım. O özü o konkursu üç kişi katlaştı. Rahmet edeyim. Beşey. Endip dener seni, köpçülüğü bana okşatadı. Kaç sanat kurgu okşayım ben? 30 yıl şimdi. Armani? Ya, Anvar Sanayi. Yok, köpçülük bir mesele bulup oluyor. Bana İlhan Farman okşatçı. Koçlar, ıskalan, rası kelişken diye. Bolların içinde kısıkçı bulamadıkken, şok bolladan bu mu? Kesin, ki. Şubala bana bir tane sakı veriyoruz. Ki o. Ya sen bir bana durur öyle mi? Özüm ayıp durur mu Ahmet'e? Ki. Otin ne var sana?
3: Asadullah.
2: Asadullah, maladiz. İsmin ki?
3: Sarhocay.
2: Maladiz. Uylengen misin?
3: Yok.
2: Ne var ki uylenmedin?
3: Şarait yok.
2: Şarait yok. Maladiz. Sana kanak kız ne yok? Orruğu mu, semiz mi?
3: Lübay.
2: Maladez, Liboya. Maladez. Şimdi şu bolanın bütün organizmini şiiri tarifleyiniz. Kalk karab dur. İnsanın birinci konuda degen çok hayırlı. Bu yüzü çekrası, koca tırı da başarı. Demek boşladı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastada kora koşlar. Kolup gitmesin, soçlar. Şimdi karab durun ya, navbat geldi burun ya. Bu iki teşik kulak. İki çekke de kulak. Bana katta iki de bit. Sokol, böyle o halin et. Bu ikide kuzlar şirik, tepe pasları kiprik. Bu katta teşik ağız, içinde tıldır yolgız, terilgen kator dişler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayırılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarız neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun, içinde samsa, biştek kız norun. Bana yetipam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paskı çıçamız, ciccia. Paskı çıçamız, ciccia. Bu albatta panca. Paskı çıçıp gittik anca. Urun bakın her kança, bana bu ikide tayok değiledi ki ayak. Yapma kıskası tükül, aytilme gene, ne mi?
3: Bülbül.
2: Bana diz, bülbül.
1: Hangi ama? Ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya ya. Vostaki, sizin bir profesör mü, docent mi? Bu siz bulmaz mı da? Şu paketçi hamma sizi tanıgan bularıdı.
4: Ne makalasın o şu profesörlüğünü? Bitti kitabı kucağılıp umurum ötüketer miydi?
2: Vay Vostaki, ulaçı bitti kitabı kucağılıp umuru ötseyem. Harholda yutuk aklı bor, fikirlaş dairesi keng.
4: Uların dairesi giyen boyuna koyayım. Uların fakat yine aklı bor, xolos. Pulları çi pulları? Pullar esi yok.
2: Ha, rostana Vostaki. Buni qarang, tabiat baribir tenglikni yoqtiradi-da.
4: Tushunmadim men sen. Nima demoqchi?
2: Mana, masalan, ularni aqli bor-u, lekin pullari yo'q-a? Sizni juda ham pulingiz ko'p, lekin aqlingiz.
4: Yo, yo, yo, nima deyapsan-u? Va, yo.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Kichkina qizcha pashcha tutib olib oyisiga ko'rsatdi. Oyi, shundan filyasa bering. Voy qizim, bundan filyasa bo'lmaydi. Voy dadam sizni doim pashchadan filyasi edi dillar-ku.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Canım yaş geldiniz mi?
5: Rahmet. Ye, çoçin ne maktış edin?
2: Ne maktıma? Sal yine özgertirdim halos.
5: Yani koşunuz vardı ki, nina hala var ki. Uşu gırt üşenge uşak kapsan. O ismi cazbap kapsan. Hayna hay, uşu kempirişe maslahat bergen bu zekere gel. Gıybetleş yaş göreseller o.
2: Yok, Vostaki. Odam degan sal zamon bilan ham nafas bo'lish kerak edi. Hayotga sal realni qarash kerak. O'zi sariq sochli ayollarni nima deyilishini bilasizmi?
5: Haligi nima edi? Yomg'ir tegdi qolib zanglab ketgan deysa kerak edi.
2: Blondinka vostaki, blondinka deyishadi. Meni masqaramasam.
5: A как же, спрашиваешь? Ey, menga qara, kiyimlaring ham boshqachami? Yana restoran, pestoranmi deyman, a?
2: Qayoqdan bildingiz?
5: Faqat ovqat qilmaganman, demagin jonim.
2: Voy qizim, vostakamdan. Juda ham o'tkir folbinsiz-da. To'g'ri, ovqat qilmadim.

keçe, hicranlarga tolur keçe. Köz öngümde humar közlerim. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapman yine sensiz. Hayalimde senin sözlerim. Bahar çağı solun keçe, hicranlarga tolur keçe. Köz öngümde humar közlerim. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapman yine sensiz.

erkeleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapman yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: geç.
1: Bir dugona ikkinchisiga nolibotdi. Uff, juda tashvishda qoldim. Erim hech qachon ishdan bunchalik kech qolmas edi. Bironta xushdor orttirib olgandirdi. O'rto, nega yomon xayolga borasiz? Ehtimol mashina poshna bosib ketgandirdi.

0: هنگامه استادره
1: ای ایلنه سنت سحنه آرکاسی دگه حیات اوندن ده گزل تلیسفیتنی خاتنلره انشی کینا آرکالی بطن دنیا گه مشهور باب گتده 15 ده تغده بیت ده وزو تغده شنه هیچ کمی اردن برگن یو مندن باشکه باشه کشتن بهارگه چکسک بیت ده بچتن یاردن وای ایلنه ایسلردن یامان سیر حاصل چکده بون جان بسیلره حاضر من شو یانده موت کچکیم کورکمنده بر بالانو باشتم کنمست وای وزم ایلنه قیننم کارتو
2: قیننم که تارتو وزم ایلنه ایسلردن وزم ایلنه بو یه نه ایلنه کبته بو
1: ایلنه کته ایلنه کته قیننم که تارتو Kaynanam hem 29 degende bir toktap ki intihar şirketken eken de 15 de bola bizde 15 de bola Oylap görün Rastan Ben aldabını bakıyorum ama Baş keşkunu saat 3'te köyden geldim Keçe güne Karasam ha maçı kişayı pişayı Bir tanesi maşını taşıyken Bir tanesi bunu da taşıyken Bir tanesi mehehehe Korkup yetese korup Kun boyu kuttu bütün Uzbekistan'ın işini Şüler kıyarı kokar ama yutken Rastan Hey Ben kayıl kalama hazır gibi ballar gel Ana şunu dakika ötü yap ben. Çekin. Ana şunu dakika. Çekin. Ötü yatsam.
2: Beymelal korkmayın korkmayın dedi.
1: Korkanımdan ayakımı aldım. Muttaham. Okulama mı sen?
2: Desem yok dedi. Ağzıya ha ha ha. Ayında siz işanın de hürmet izi kıyvatı kudum dedi.
1: Hey. Hazır ki zamanlı ballar bile oynaşma.
2: O sen okulamayacak mısın? Sen yok okulamayma dedi. Ne geldi sen ben senin tınçtıkken okulayma dedi.
1: Hey. Bizde hatun etti. Ana dedesi dedi. Metronu korup kaldı ailene. Şiir dedim hatun gözün açık gitmesin. Şunu da metronu aldı ki kendi bir çörekine avaz çıkardı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ses okun gene kendi deyip durup. Ey hatunlu konu da uçlap içeri girip getip bunda karasam. Ayağını izlesin yok. Şüphe et geçer hiç kim bilmedi de bizi Toşken'e gidip uylaştım. Ne kadar gördük. Ana o kanı mı desem?
2: İyi. Taşkarıda kaldı dedi.
1: Nega tashqariga qoldirasan desam,
2: men bir katta qonni uyiga keldikmi deb o'ylayapman dedi.
3: Hangoma ustalari

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Kelajak poydevorini mustahkam qur. Bo'lmasa ustingga qulab tushadi.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika in Tashkent.
0: Stolitsa 16 часов.
2: Markaz. Markaz radiosi.

0: radyosuna.
1: Hangama ustalara.
2: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizda o'sha Talsapet ham Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tiraldi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r, juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodne ki dejur?" "Kto dejur?" demak, "Ki dejur?" "Ki" degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, uruschada kto deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, uruscha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tilardi. "Bonjour, maître." "Bonjour, maître." "O'tiringlar, bachalar." "Ki dejur?" deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzchada ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. Birinchi kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir-bir tanishyapti. Navbat menga keldi. "Stan" dedi. Turdim. "Atkuda?" dedi. "Buxoro" dedim. "Kak zavut?" dedi. Imiya desa to'shni bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. "Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar?" desam, "Sizlarda qanaqa zavut bor deb so'rayapti" dedi. "Atim unas, xilob zavut" dedim. "Cho" dedi. "Xilob zavut" desam, "Video suda" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavut bor" dedim. "Video suda" dedi, "artist" dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Keyin aytdim, "Endi uruschani o'rganmasam bo'lmaydi" dedim. Ko'chada ko'rgan odam bilan uruscha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam, o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi. Chet ellikda. "Haligina endi sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sen Yazdes" dedi. "Net, Vigide. Siz qayerdan kelgansiz?" demoqchimanda. "Sen Yazdes" dedi. "Net, Vigide." Desam u ham meni tushundi. "Ti student?" "Da, da" dedim. "Gide ti uchisa" dedi. "Madaniyat institutini uruschasini bilmayman." "Nima deyishni bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmi" dedim. Desam, "O, meditsinskiy institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligilar ko'rmagan ekan. "Nikotteri spalchki, nikotteri bis spalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. "Men aytdim, buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bor-ku, erkagi. Mana bu chupi yo'q-ku, urg'oqchisi. Mana aytvodida kishmis spalchki, kishmis samiz, bis spalchki samka, oba budi damka." Hali bu yerda damka.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Her bitti kışlağını, her bitti cayını, özünü en bütün, en aldığı yiğitleri öyle de. En aldığı yiğitleri muylovlar koşardım de, halge etmek için de, de. İşlemeydi onlar. Papırsı çekip aradığı küçük gözü arka tüpürü oturardı kişkırılları. Bu ballar tuttası uçana kadar da üçtası aradığı boyda oturup çekişeye oturken eken bir tanesini tüm otar ha. Bir toy içmeyemiz mi ha? Bana akı içersen. Ozu yok. Pul yok degan ekan. Nimaga pul olmaydi? Bugun nima kun? Shanba. Ya ana. Mamarim buvani eshagini o'g'irlab ertaga bozorda sotib yuborsak 60 so'mga olar o'libdimi? Xullas kalom, mamarim buvani og'ilxonasiga o'g'irlikqa tushibdi. Topdingmi? Yo'q, bu ho'kiz ekan. Oxirgi eshagini topib chalalarni bozorga yaqinroq joyga bog'lab qo'yishga olib ketishyapti. Uchovlari mingashib olishgan. Chim biri chippon, chim biri chippon. Ah, bofladi ya. Yo'q, to'qimi qolib ketdi. Yalang'och eshakda hech kim olmaydi. Sen bittasi jiz shustirar ekan. Chegirmonga tushsa ham butun chiqar ekan. Nafaqat butun chiqar ekan, ikki qop un ham olib chiqar ekan. Mana shu yerda bitta papir chek turinglar debdi, men hozir borib qo'ndiraman to'qimini o'rniga deb o'zi yakka kelib qidiryapti. Dün mutlu mamarayım bu taş panar kutarı ağıldı mahallelerden bir harap koydu kırp kaptı. Re. Çırağını yaradı haliki bolanın sayankası kaptı olup diyor getirdi. Kim bu? Kim sen? İnne bağıda yürüsen bu? Sen haliki bolacı şu üstüymez mi? Dün bu inigi arkanı taşıyan. Tanımayasın mı dedi o? Ya tanımayam ben. Ne gidiyorsun sen? Sen adam sen kutsa. Dada, bir ilahdım adamıdır. İçe vurdum. Dadam kargadı, yenem kargadı. İlahim şu içeyim bu sen yeşeği yapakın durdu. Pupiti yeşeği yapaldım. Siz beni bozarda satıp aldınız. Bana bir yıl halal hizmeti zıkıldım can dedi. Bir almakta teptim mi? Yok. Bir almakta çizledim mi? Yok. Bir almakta bırak eşeğlerine bırak hitip aldım mı? Yok. Kurduyuz bu. Halal hizmet kıldım. Ben yine adamı eğlendim. İndi bana cevap verin. Ben içmeyeyim ben ağzımda kumuş akal. Bana cevap verin. Kurduyum mu oğlum içkiliydi akıbatını? Kardeş yaman. İndi kilesem mi? Abba. Zavi yakşı eşeğe gideyim de. İndi sanakı eşeğe de katten toplam bana. Bob da cevap. Can dede bitildim akba. Ha? İsterlik ki tokumdu beri var. Ha al tokumdu alıp. Rahmat dede. Uzangını dengilatıp çıkıp etti. Şimdi otaxonlar eşekki o'rganib qolgan. Ertasi kuni bozorda bironta yaxshi eşek qolaman deb bozorda eladi yusa, uchta yigit eşek sotayotganmish. Kep qolay eşek! Zo'r eşek! Eşek mi sen eşek? Eşek de işlediğin eşek! Dadam kelib eşek de bunda akıra söyledi. Kuzlarına sık vurdu, tokumlar hem de sık. İyi. Yağdan götüptüler, bir yağdan götüptüler, tanıptüler. Kulağını kurtarıp, padaringe lanet, derru içip sen de hatırmışlar.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Geç.
1: Bir şair ikincisinden sorabdi. Hoş dostum, hazır nima bilan mashg'ulsiz? Hazır uzunma hayatımdan hatıralı yazvamban de. Ha, hatıralı yazvasmı? Demek hali mandan 5000 qarz olgan joyizga yetib kelmadingizmi?

L A J L A. Bişte harf. T U R D I H A N. Bişte harf ortakça değil. Turdu hanını hanın aptal siz turdu kaladı. Turdu ne masiyaman turdu ne? Barvah turdu. Hizmette şey turdu.

0: sevgim rab etsen kaylarga koçay turdu. Ha onapa. Gözümü açıp karasam turdu hanapam yok. Apam kanılar desem yerleri çakırıp poludu dikke tutturup gittiler.
1: Hangama ustaları.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

bulmak yok atmaktır. Yok atmak tapmak. Sen sulu, min yeşnep, tuluşum kebap. Sensiz topkenimden kubrak yok attım. Sen beni yüpettin, seni yığlattım. Sen beni yarattın, seni tügettim. Uyalmay ona deyip gelişim gebap.

0: geç.
1: Bir bemor kelib doktorga gapirarmış. Doktor, doktor, bilasiz mi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi? Yo'q, xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: You want to do it again?
1: Markaz Radyosu'da
2: Hangame Ustaları.
3: Yine bir hakiki koşuk.
4: Hakiki koşuk?
3: Ya, ben o zaman koşuk eytemem. Ben ki Rusça da.
4: Ben tercüme kılamam.
3: Kolejden geladı mı?
4: Oyağımdan hem geladı.
3: Ya, bir tercüme kıyam mısınız?
4: Ha, her gün tercüme kılamam.
3: Ha.
4: 10 minut aldın, Rodina Mat diken şiirini tercüme kıldım.
3: Ha.
4: Vatan ona bop çıktı.
3: Ortada hazır Rodina Mat diye iştelik mi olsa? Ondaki koşuk eytemiz kan.
4: Пожалуйста.
3: Aha, kan.
5: Rodina mat, vatan ona.
4: O'zi shu sarlohasini qilganmi?
3: Bo'lmasa men bir to'r qator muzikasiz aytay. Bu tarjima qilsin. Tarjima sizlarga ma'qul bo'lsa, undan keyin muzika qo'shamiz.
4: Tushunarli bo'ldi, bu kelishdi.
3: Na gari garmon igrayet, va dvore petukh poyot. Бабка юбку потеряла, дед нашел, не отдает. Кан?
4: Болды?
3: Кан.
4: Тогда гармон ойнайды, уйда хорос күйлайды.
3: Ва?
4: Холэнг иштанын йоқаткан, патчанг бекткан бермайды.
3: Назарымды сілеге мақул. Калым музыка. Сал тоғылы варас.
4: Хоп.
3: Кетті.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay, ay, ay.
6: Oh benim balıkçam, oh benim balıkçam, oh benim şükçam.
2: Vostaki.
7: Sıkın mı buldu?
6: Balıkçam, geleyin, geleyin. İzleme bir boz adı gibi olan vakiye. Uşu isim bir çıkıp gitti. Uşu an İslam oturdu.
2: Albatta. Assalamu alaikum.
6: Kalesi yakışı kız.
2: Rahmat. Keçirasız, sizde İtalyanca materyaller var mı?
6: Bizde anarogim mende hamma turdagi matolar var. Xohlasiz o'zim kashib qilgan. Abduvosit Corporation mahsuloti. Aynan siz bor.
2: Voy. Bitta ko'rsam bo'ladimi?
6: Mayli. Bitta emas, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta ko'rsam bo'ladi.
2: İltimos, ortiqcha hazilni yig'ishtirsangiz.
6: Xo'p bo'ladi. Hazilni tushunganlarni hurmat qilaman.
2: Nech pul turadi materialingiz?
6: Kilosimi, metrimi?
2: Voy, voy, voy. Material metrlab sotiladi shekilli.
6: Xo'p, xo'p. Shu desangiz, oyim qiz, 1 metr materialimiz bitta bo'sa turadi.
2: Voy, 8 metr bera qoling.
6: Voy, bo'l. Uchasi nima qilasiz?
2: Mana bu meni adresim. Uyga borsangiz, haqqini pulini to'laydilar.
6: Yo'q, yo'q. Bu yuz yo'q yoningizda.
2: Kelishdingmi? Uyga boring. Faqatchi bugunoq boring, chunki ertaga bobom safardan qaytib keladi.
6: Voy, voy, oyimchi, voy.